Ya ben size laf ettim. Ne diyordu o? Onu da gösterilemeyim. Patatik aynı. Kıyışı. Kulaya dansasın. Yeterlerini öyle ki yediyor.